sessizlik sonradan hayale sen. Tek yırtan kulaklara hınç dolu sesin yokluğu. Taş taş üstünde toz gözlerden yıllar boyu. Geçmeyicini daha ilk andan anlatan bir son. Bir alt binlerce ağızdan. Sessizlik bitmedi anlattıkça avaz. Yer yarıldıkça kapkara umut var. Uykudan uyumadan 80 saniye sürmüş avaz avaz. Tek sessizlik sonradan hayal san. Tek yırtan kulakları hınç dolu sesin yokluğu. Taş taş üstünde toz gözlerden yıllar boyu. Geçmeyeceğini daha ilk andan anlatan bir son. Bir ağıt binlerce ağızdan sessizlik bitmedi anlattıkça avaz. Yer yarıldıkça kapkara umut var. Taş taş üstünde toz gözlerden yıllar boyu. Yer yarıldıkça kapkara umut var. Uyumadan uykudan 80 saniye sürmüş avaz. Tek sessizlik sonradan.